0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.

ayrıldık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

durdun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

0: sen bana gel. Benimle evlenir misin?
1: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.

Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat hele rüzgar.

Dalgalar anlatsın seni bana. Kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

günlerden birinde, zamanın bir yerinde seni ve senle günleri anımsattı akşam güneşi. Onca zamanın üstünde eskimeyen bir düşüncesin şimdi. İnsan her gün anımsattı.

0: seviyordum ve senin haberin yoktu. Saçlarını izliyordum uzaktan. Kulağının arkasına düşüşü ve burnun herkesten başkaydı işte. Güldüğün zaman yukarıya bakardın. Yukarı kalkan başın ve gülen gözlerin vardı. Ne güzeldiler. Sen bilmiyordun. Ben seni seviyordum. Kalbime sığmıyordu aklımdan geçenler. Duvarlara, vitrin camlarına, kaldırımlara çarpıyordu. Geri dönüyordu çoğalarak. Senin sesini duyduğum masalarda erteliyordum her şeyi. Her şeyi erteleyişim oluyordu. Kalp ağrısı oluyordu. Birlikte soluduğumuz sokak isimleri oluyordu. Mevsimler değişiyor ve büyüyorduk. Dönemeçler geçiyor, köprüler göze alıyor ve bazen tekin olmayan suların üzerinden atlıyorduk. Cesurduk. Ufuk çizgisi maviydi, gün batımı hep turuncu ve kırmızıydı bütün karanfiller. Ben seni seviyordum, sen bilmiyordun. Sevinçlerim oluyordun ara sıra. Sen hiç bilmiyordun. Sonra herhangi biri oldun. Bütün sevinçlerim bittikten sonra. Yağmurlar yağdı serin Haziran akşamları. Derken bir gün uzaktan gördüm seni. Saçların bana inat, başın her şeye meydan okuyarak işte yine aynı. Kalbimi acıttın. Her zamanki gibi. Değiştik sanıyordum. Ve sen yine bilmiyordun. Şimdi bunları anlatsa sana birileri, kim bilir? Ya da boş ver, bilme en iyisi.
1: Burası Radyo Kar.

0: kader midir bilemem. Oldum dertlere hancı. Bu ben miyim Allah'ım? Aynalarım yalancı. Seneler geldi geçti ömrümden yine sen sus. Söyle sen mutlu musun? Ben yanarken dumansız.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: dinle.
1: Hala ilk gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, sabah, öğlen, akşam ve gece. Gece.
4: Yüzüm her şeyi görmüşsün yine. Umutlarını gömmüşsün değil mi? Gönül söyle derdin ne benle. Tutuşup küle dönmüşsün.
0: Sadece müzik. En iyi müzik. Sadece müzik. En iyi müzik.
5: Burası Radyo Karadeniz.

0: Şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.

resimleri duvardan kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

0: lezzet ve sağlığın buluştuğu özel bir durak. Cora Somon Dünyası sadece bir restoran değil, adeta bir deneyim alanı. Elbette somon başrolde. Izgarasından fırınına, en özel tariflerle sofranıza geliyor. Ama seçenekler bununla sınırlı değil. Her damak zevkine hitap eden zengin bir mutfak sizi bekliyor. Doğanın içinde, temiz havada, gerçek lezzetle buluşmak isteyenler için doğru adres belli. Cora Somon Dünyası. Rezervasyon 0532 730 60 22.
1: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

0: Sadece müzik.
1: Haydi. En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik, en iyi müzik.
2: Ya gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para burada yalnız. Sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: daha dinamik,
1: daha güncel, daha çok müzik,
2: daha samimi,
3: herkes burada olacak,
1: daha romantik,
2: daha romantik,
0: daha güçlü.
4: Burası Radyo Karadeniz.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
1: This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.

0: ton.
1: Yaylalarda gezdiririm seni.
0: Ha böyle garip bir arkadaş istersen.
1: Yoğurdan bir şey etmeyen bir doğrasak.
0: Beni ara.
2: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
3: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam.
4: Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
5: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya,
3: peki ya,
0: buna ne dersin?
4: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
0: Sakın bir yere

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dün gerçekleştirilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Aydın merkezli 8 ilde kendilerini MİT personeli ve banka çalışanı olarak tanıtıp vatandaşlardan çeşitli bahanelerle para almak suretiyle dolandıran organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 255 milyon 696 bin liralık para hareketi tespit edildi. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti. Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin okula düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın ailesi, saldırganın babası hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde ülkemize yönelik toplumsal birliği, kardeşlik ve huzur iklimini hedef alan dış kaynaklı ve maksatlı bir psikolojik harekat stratejisinin devreye sokulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen otomobiller, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çelik üzerindeki gümrük vergilerinin %50'ye çıkarılacağını bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 2. haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Bunun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Haber.

0: Reklam.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
0: Reklam.

burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği. Senin hayatın. Senin müziğin.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Horonun frekansı. Radyo Karadeniz.

0: Televizyon.
1: Uyan bakalım. Uyan hadi.
2: Sen oraya nasıl inebildin?
1: Ben Peter. Tanıştığımıza memnun oldum.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Peter Pan, Kabuslar Ülkesi. Film, Peter Pan tarafından kaçırılan kardeşini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Wendy Darling'in hikayesini konu ediyor. Küçük kardeşi Michael'ın acımasız Peter Pan tarafından kaçırılmasıyla Wendy Darling kendisini karanlık ve ölümcül bir kurtarma operasyonunun içinde bulur. Kardeşini geri alabilmek için çıktığı yolculuk onu ürkütücü ve tekinsiz bir dünyanın kapısına götürür. Neverland'ın karanlık sırlarını adım adım keşfeden Wendy, karşılaştığı her yeni ipucuyla kana susamış bir dehşetin giderek merkezine yaklaşır. Wendy hem kardeşini kurtarmak hem de Peter Pan'ın ölümcül oyununa son vermek için zamana karşı yarışmak zorundadır.
4: Kim benimle var olmayan ülkeye gelmek ister? Çocukları var olmayan ülkeye gönderip onları bu dünyadan korumak benim görevim.
3: Fantastik gerilim, korku ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Scott Chambers yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Megan Plato, Martin Portlock ve Keith Green var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

sohbetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87. Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61-53.
1: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dün gerçekleştirilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Aydın merkezli 8 ilde kendilerini MİT personeli ve banka çalışanı olarak tanıtıp vatandaşlardan çeşitli bahanelerle para almak suretiyle dolandıran organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 255 milyon 696 bin liralık para hareketi tespit edildi. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti. Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin okula düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın ailesi, saldırganın babası hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde ülkemize yönelik toplumsal birliği, kardeşlik ve huzur iklimini hedef alan dış kaynaklı ve maksatlı bir psikolojik harekat stratejisinin devreye sokulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen otomobiller, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çelik üzerindeki gümrük vergilerinin %50'ye çıkarılacağını bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 2. haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Haber.

0: reklam.
1: Lezzet ve sağlığın buluştuğu özel bir durak. Cora Somon Dünyası sadece bir restoran değil, adeta bir deneyim alanı. Elbette somon başrolde. Izgarasından fırınına, en özel tariflerle sofranıza geliyor. Ama seçenekler bununla sınırlı değil. Her damak zevkine hitap eden zengin bir mutfak sizi bekliyor. Doğanın içinde, temiz havada, gerçek lezzetle buluşmak isteyenler için doğru adres belli. Cora Somon Dünyası. Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Reklam. Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Şef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Şef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

0: Hadi geçmiş olsun.
1: Ben söz vermeyeceğim.
2: Bir daha yapacağız ya.
1: Ben iki yerde.
2: Bir daha yapacağız ya.
3: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: Erkan.
1: Hayat sana güzeldi.
2: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
3: Yora Tatil Köyü.
2: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü. Doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
3: Jora Tatil Köyü.
2: Rezervasyon 0532 730 60 22.
0: Reklam. Radyo Karadeniz. Bu alemde tekiz.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Balazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. Gündemin ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik olacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ayrıca 11 şirketle 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda 68 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı 16'sı kırmızı bültenle aranan toplam 60 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanıp yurda geri getirildiğini açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, yüksek öğrenim öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularının başladığını duyurdu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD mutabakat zaptında yer alan şartların uygulanması konusunda somut adımlar atmalı dedi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 2. haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen offroad yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
2: Lezzet ve sağlığın buluştuğu özel bir durak. Cora Somon Dünyası sadece bir restoran değil, adeta bir deneyim alanı. Elbette somon başrolde. Izgarasından fırınına, en özel tariflerle sofranıza geliyor. Ama seçenekler bununla sınırlı değil. Her damak zevkine hitap eden zengin bir mutfak sizi bekliyor. Doğanın içinde, temiz havada, gerçek lezzetle buluşmak isteyenler için doğru adres belli. Cora Somon Dünyası. Rezervasyon 0532 730 60 22.

bu ses sana tanıdık gelecek. Burası

0: Reklam. Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. En doğru frekanstasınız.

0: Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61-53.
3: Reklam. Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.
2: Göremezler canım, göremezler. Sen de benim gördüğünü, onlar bir yudum nefesle.
0: Burası Radyo Karadeniz.

0: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.
1: Dumandağın başına Dürcan'la dizi eski sevdalarımın yürekte kaldı izi.
2: Varol oğuz varol. Çık yüksek dağlara oğuz. Biraz ben çökeceğiz tüm.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

çiçekleri, evde ne varsa baktım, elledim, özledim, çok özledim, özledim.

0: daha dinamik,
1: daha güncel, daha çok müzik,
2: daha samimi,
3: herkes burada olacak,
1: daha romantik,
2: daha romantik,
0: daha güçlü.
4: Burası Radyo Karadeniz.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya otoyolu projesi kapsamında devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, otoyolun Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap vereceğini söyleyerek, otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini belirtti. Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla üyelerinin üzerinde mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturmaya çalıştığı belirlenen Alparslan Kuytul Suç Örgütü'nün yapılanma içinde kurduğu özel bir grup tarafından örgütten ayrılmak isteyen ve kendilerini eleştiren kişileri fişlediği ortaya çıktı. Ayrıca örgütün kurduğu sözde mahkemelerde yargılanan kişilerin bazılarına topluluk içinde diz çöktürüldüğü, bazılarına da konuşmama, para kesme ve falaka cezaları uygulandığı belirtildi. Antalya'nın Kemer ilçesinde hazineye ait taşınmazların mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelerin üzerine geçirildiğine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Milli Emlak personeli, tapu müdürü mevcut ve eski mahalle muhtarlarının yer aldığı 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında incelemeye alınan 80 hazine taşınmazının ekonomik büyüklüğünün 10 milyar lira seviyesine ulaştığı belirtildi. ABD'nin İran'a karşı savaşta beklediği sonucu elde edememesi, Washington'a ekonomik baskıyı merkeze alan bir stratejiye yöneltirken, İran riyalinin tarihi düşük seviyeye gerilemesi önemli bir ekonomik ve psikolojik eşik olarak değerlendirildi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 2. haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen offroad yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturmuşum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Bantları geriye sarıyoruz. 90'ların o eşsiz havasına dönüyoruz. Ve bugün açılış şarkımız Ajdan ve Mine'den Pranga Zinciri. Ajdan ve Mine ikilisi 1993'te bir araya geldi ve Aşk Olsun adlı albümlerini kaydettiler. Pranga Zinciri ve Aşk Olsun şarkılarıyla büyük yankı uyandırdılar. Retro'da sıradaki şarkımızı Çelik'ten seçtik. Peki Ateşteyim şarkısının sırrı neydi derseniz, yıllar sonra bir programda itiraf etti Çelik. Ateşteyim'i yazarken evliliğim yasal olarak bitmemişti ama başka birine ilgi duymaya başlamıştım diyor. İşte o ateşten doğan şarkıyla devam ediyoruz.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
2: Hayat sana güzeldir.
3: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
4: Jora Tatil Köyü.
3: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
4: Jora Tatil Köyü.
3: Rezervasyon 0532 730 60 22.
5: Reklam. Radyo Karadeniz.

Aşkın Nuri İngin ilk olarak Sezen Aksu'nun güzel sesli vokalisti olarak adını duyurdu. Konservatuvarda da cello eğitimi almıştı. Az bilinir bir bilgi, 1986'da Harun Kolçak'la birlikte Haydi Söyle adlı şarkıyla Erevizyon Türkiye elemelerine katılmışlardı. Serdar Ortaç'ta 1996 yılına gidiyoruz.

1994'te Nilüfer'in prodüktörlüğünde çıkardığı ilk albümüyle adını duyurdu. İkinci albümünde ise Mustafa Sandal'ın bestelediği Beni Aldattığına çekildi ve bu şarkının önemli bir hit olması albüm satışlarını da büyük ölçüde etkiledi. Kenan Doğulu'yla devam ediyoruz. Şarkımız da Şarkılarım Sana Doğru.

Ben Aksu, dünya genelinde 40 milyon üzerine albüm satmış, Türk popunun kraliçesi ve minik serçe lakaplarıyla anılan bir isim. 2010'da Neep Yar onu dünyanın 50 büyük sesi arasında gösterdi. Haydi gel benimle ol sonrasında Kayahan'la devam ediyoruz. Seninle her şeyi

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Ajda Pekkan müzik kariyerine 60'ların başında başladı. 63'te ise Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmada kadınlar kategorisinde birinci oldu ve modern stiliyle hala dikkat çekmeye devam ediyor. Kariyerinin hiç eksilmeyen enerjisiyle yeniden başlasını dinledik ve Semiramis Pekkan'la devam ediyoruz. İki Pekkan, iki farklı yol ama aynı sahne.

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
1: Reklam. Radyo Karadeniz.

İzel'in solo yolculuğunda en güçlü albümlerinden bir tanesi, albüme adını verdiği Emanet şarkısını dinledik. Bugün kapanış şarkımız Harun Kolçak'tan Bana Ellerini Ver. 90'ların o güzel sesleri her zaman kalbimizde yaşıyor. Hoşçakalın.

0: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.
1: Ben Rana.
0: Rana'yla hayatın ritmi başlıyor.
1: Hayatın ritmiyle radyonuzdayım.

güzel dileklerle başlamak lazım programa ki programda günde güzel devam etsin. O halde hepinize mutlu, sağlıklı, keyifli, dileklerimizin kabul olduğu güzel bir salı günü olmasını diliyorum. Peki bu salı gününde de en azından yüzümüzü güldürecek haberlerle hayatın ritmini yakalayacağız. Hem gündemden uzaklaşacağız bu iki saat boyunca hem de haberdar olacağız. Belki bilmediklerimizi öğreneceğiz, belki de tekrar edeceğiz. Olur ya, denk gelirsiniz, belki de fark etmediklerinizi fark edersiniz. Siz radyonuzun sesini kısmayın, bugün de iki saat boyunca kulağınızı benden ayırmayın. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız salı gününü keyiflendirmeye başlayabiliriz.

0: Televizyon.
1: Every fighter has drama.
2: Do you know who I am?
1: Did you lose your memory?
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Rat. Filmde anılarını kaybetmiş kahraman için bir MMA antrenörü sığınak olur ve ona yeni bir şans sunar. Ringe çıktığında bağ kuracağı bir hedef edinir ve farklı bir gelecek kurmayı düşünmeye başlar. Ancak kimliğini gölgeleyen karanlıklar peşini bırakmaz ve bu kırılgan yeniden inşayı sarsmaktan tehdit eder. Kimlik arayışı ve savaşlar arasında bir dizi Brad. Gerilim türünün klişelerini spor hikayesinin anlatı yapısıyla harmanlıyor. Dövüş sahneleri, karakterin hayatını yeniden ele geçirmesi için hem anlatı motoru görevi görüyor hem de bu amaca hizmet ediyor. Geçmişine dair ardışık itiraflarsa gerilimi canlı tutuyor. Rat Netflix'te. İyi seyirler.
4: You'll rise above. Because when you lose a fight, it's a bit like dying.
5: I've died once before. I won't do it twice.
0: Cinevizyon. Radyo Karadeniz.

Şimdi paketli gıdaların ne kadar zararlı olduğundan daha önce pek çok kez bahsettik. Ama ne kadar zararlı olduğunu anlamak istiyorsanız uzmanlar şöyle söylemişler. Hiç tüketmemek lazım. Hatta çocuklar, özellikle bebekler ilk 2 yıl yani 2 yaşına kadar asla şeker tüketmesinler diyorlar. Rafine şekerin ve vücudumuza ihtiyacımız olmadığı kadar bize şeker yükleyen gıdaların bebeklikten itibaren zarar verdiğini, çok küçük yaşlarda aldığımız o zararlı gıdaların, vücudumuza aldığımız gıdaların ilerleyen yaşlarda olumsuz etkisini görebileceğimizi söylüyorlar. Bu yüzden ilk 2 yaş asla şeker tüketilmesin diyorlar. Bu yüzden hangi yaşta olursanız olun paketli gıda tüketmeyin diyorlar. Karaciğer yağlanmasından obeziteye kadar pek çok soruna yol açan nişasta bazlı şekerlerin, paketli gıdaların özellikle çocuklarda ilerleyen yaşlarda olumsuz etkiler gösterdiğini söylüyorlar. Haberiniz olsun diyelim. Siz belki bugünden başlayarak şekeri bırakabilirsiniz ama hani derler ya, zararın neresinden dönsek kar. Bırakalım o rafine şekeri, hayatımızdan uzaklaştıralım. Biz tatlı olalım, söylediklerimiz tatlı olsun. O halde bu salıda tatlı tatlı devam etsin.

belki bir aile ziyaretinde, belki gittiniz bir tatili, bir otel odasında kaldığınız ilk gece uyuyamıyor olabilirsiniz. Yeni bir yerde uyumakta zorlanıyorsanız eğer yalnız değilsiniz asla. Araştırmalar beynimizin yabancı bir ortamda uyurken kendisini tehlikelerden koruyabilmek için beynin bir yarısını aktif tuttuğunu ortaya çıkartmış. İşte bu yüzden ilk kaldığınız yerlerde ilk gecede uyuyamayabilirsiniz. Yalnız değilsiniz ama siz yine de tanıdık bir ortammış gibi, yabancı yer değilmiş gibi düşünmeye bakın. Tabii bu saatlerde uyanık olmak şartıyla sizi uyanık tutan program Hayatın Ritminde olsun kulağınız.

Gün boyunca oturarak çalışanlar, gün boyunca hareket etmeyenler için uzmanlar mutlaka hareket edin uyarısında defalarca kez bulunuyorlar. Hiçbir şey yapamıyorsanız kalkın bir yürüyüş yapın. Her saat başında kalkın şöyle bir ofisi turlayın. Aynı şey uzun yolculuklar için de geçerliymiş. Eğer uzun yolculuklar yapıyorsanız, saatler boyunca oturarak yolculuk yapacaksanız her saat başı kalkıp şöyle bir hareket etmekte fayda var diyorlar. Zira kara ve hava yolu fark etmeksizin yaptığınız seyahatlerde hareketsiz kalmanın da sonra sıkıntılar getirebileceğini söylüyorlar. Sadece ayak şişmesi değil, aman dikkat. Tabii yaz yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken bunu yaz başında hatırlatmak gerekiyordu ama ben bir kez daha hatırlatmış olayım. Mutlaka her saat başı kalkıp hareket etmeyi ihmal etmeyin.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Bugün otomobillerde en çok kullanılan parçalardan biri hiç şüphesiz dikiz aynası. Yıllar önce bir kadın sayesinde icat edildiğini biliyor muydunuz? Büyük bir ihtimalle bilmiyorsunuz. İngiliz yarışçı Dorothy Lovett, kadın sürücülere yanlarında küçük bir el aynası taşımalarını önerdi. Otomotiv sektörü de bu öneriyle tarihi bir buluşa kavuşmuş oldu. Dönemin en hızlı kadınlarından biriydi ki otomobil ve yarış camiasına ilgi duyanlar zaten biliyorlardır Dorothy Lovett'i. İngiltere'de motor sporlarının henüz emekleme döneminde olduğu zamanlarda piste çıkan bir kadın yarışçıydı. Erkeklerin hakim olduğu yarışlarda önemli başarılar elde ediyordu. Otomobil kullanmak isteyen kadınlar için araçların mekanik parçalarından kıyafet seçimine kadar pek çok konuda tavsiye verdiği bir kitabı vardı. Bu kitapta işte temiz bir eldiven, mendil, saç tokası, pudra, çikolata ve küçük bir el aynası bulundurun diyordu ama o küçük el aynası makyaj kontrol etmek için değildi. Trafikte ara sıra aynayı kaldırarak arkada ne olduğunu kontrol etmesi gerektiğini söylemişti kadınlara. İşte otomobil dünyasına, otomotiv dünyasına ilham veren bu tavsiye sayesinde dikiz aynası otomobillere eklenmeye başlandı. İlk mucidi diyebiliriz kendisi için. Tavsiyesinden 2 yıl sonra arabalarda artık dikiz aynası vardı ve böylece biz de kolaylıkla Dorothy sayesinde otomobil kullanırken yanları ve arkayı dikiz aynalarıyla kontrol edebiliyoruz. Bazı sessiz kahramanları arada hatırlatmak lazım diye düşünüyorum. Peki, hayatımızı kolaylaştıran insanlar olsun hayatımızda bizim de.

havalar sıcak ilerliyor. Malum sıcak havalarda fazlasıyla terliyoruz. Sıvı kaybediyor vücudumuz. Bol bol su içiyoruz ama bunun yerine bazı sağlıklı ve güzel kokan yiyecekler ve içecekler de tüketmek gerekiyor. İşte terlediğimiz vakit vücudumuz daha kötü kokmasın diye. Vücudumuzun ürettiği kokuyu azaltmanın, hatta daha güzel kokmanın yolu tükettiklerimizden geçiyormuş. Yapılan araştırmalar günde bir elmanın ağız kokusunu ve vücut kokusunu daha temiz hale getirdiğini söylüyor. Portakal, limon, ananas gibi narenciyelerin vücut tarafından emildiğini, ciltteki kokuları kaldırdığını söylüyorlar. Maydanoz, fesleğen, nane, zencefili rezenesi, yeşil çayı, çileği, kakulesi, hatta yoğurdu, yeşil yapraklı sebzeleri de mutlaka tüketin. Kavunu da zamanı geçmeden beslenmenize ekleyin ki vücudunuz mis gibi koksun demişler. Benden de küçük bir hatırlatma olsun bu sıcak salı gününde.

0: Reklam.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
0: Reklam.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

son yıllarda özellikle sosyal medya yüzünden hayatımızı çok fazla kalabalık yaşamaya başladık. Yani bir gösteriş merakı, bir paylaşım merakı, her yediğimizi, içtiğimizi, gittiğimiz her yere sürekli paylaşma isteği geliyor içimizden. Oysa ki biraz daha kendimize dönük, biraz daha sade yaşadığımızda daha mutlu bir hayat yaşadığımızı fark edeceğiz. Yeni araştırmalar tüketim odaklı yaşamak yerine sade ve etrafınızdaki insanlarla, yakınınızdaki insanlarla paylaşımcı bir hayat yaşadığınızda daha mutlu hissettiğinizi ortaya çıkartmış. Bu yüzden yani elimizde olan ufak tefek şeyleri bile paylaşmanın, sevdiklerimizle, etrafımızdakilerle paylaşmanın da mutlu hissettirdiğini hatırlatmak istedim bugüne başlarken. Bugün de biraz daha sade ama çokça paylaşımcı bir hayat benimseyelim ki daha mutlu yaşayalım. Çünkü son yıllarda en çok mutluluğa ihtiyacımız var.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde Emir Bayındır yerleşkesi Devlet Bey konağında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu bulunan Cem Duman'ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla üyelerinin üzerinde mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturmaya çalıştığı belirlenen Alparslan Kuytul Suç Örgütü'nün yapılanma içinde kurduğu özel bir grup tarafından örgütten ayrılmak isteyen ve kendilerini eleştiren kişileri fişlediği ortaya çıktı. Ayrıca örgütün kurduğu sözde mahkemelerde yargılanan kişilerin bazılarına topluluk içinde diz çöktürüldüğü, bazılarına da konuşmama, para kesme ve falaka cezaları uygulandığı belirtildi. Antalya'nın Kemer ilçesinde hazineye ait taşınmazların mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelerin üzerine geçirildiğine yönelik soruşturma kapsamında aralarında Milli Emlak Personeli, Tapu Müdürü mevcut ve eski mahalle muhtarlarının yer aldığı 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında incelemeye alınan 80 hazine taşınmazının ekonomik büyüklüğünün 10 milyar lira seviyesine ulaştığı belirtildi. ABD'nin İran'a karşı savaşta beklediği sonucu elde edememesi Washington'a ekonomik baskıyı merkeze alan bir stratejiye yöneltirken, İran riyalinin tarihi düşük seviyeye gerilemesi önemli bir ekonomik ve psikolojik eşik olarak değerlendirildi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 26-24, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 2. haftasında Kocaeli Spor evinde konuk ettiği Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 mağlup etti. Trabzonspor serbest statüde yer alan Brezilyalı futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer deneyimli futbolcuya her sezon için 2 milyon 600 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin euro imza ücreti ödeyecek. Artvin'in Arhavi ilçesi sahilinde 17.si düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele ederken yaşanan kaza anları da kameralara yansıdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7190 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 14 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 32 sent, bir bitcoin 78.935 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.501 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

Haftayı sıcak karşıladık. Bu hafta boyunca sıcak devam edecek diyoruz. Ağustos'un son haftasını gayet sıcak kapatacağımızı söyledi meteoroloji. Hatta sadece bu hafta değil, sadece Ağustos değil, tarihin en sıcak senesini yaşıyor olabiliriz demişler. Pasifik Okyanusu'nda gelişen El Nino olayının hafızalardaki en güçlü olaylardan biri olma ihtimali bulunduğu uyarısında bulunan İngiltere Meteoroloji Ofisi'ne göre 2026 yılı tarihin en sıcak senesi olabilir demişler. O halde bundan sonraki her yılda bu haberleri duyabileceğimizi hatırlatırım. Bu sıcak günlerin en azından bir sonraki sıcaklar gelene kadar en sıcaklar olduğunu hatırlatmak isterim. İçinizi serinleten şarkılar yanı başınızda. Tabii ki radyonuz açık. Kulağınız bu salı gününde de bu sıcak günde de hayatın ritminde olsun.

Genelde şöyle haberlere baktığımda hep kahve içmenin faydaları çıkıyordu karşıma. Bu sefer çay içmenin faydaları çıktı. Hadi bugün de çaydan bahsedelim. Seviyoruz. Çayı her daim tüketmeyi seviyoruz. Soğuğu sıcağı fark etmiyor. Kahveden önce o vardı. Hep vardı çay. Hayatımızda her zaman sohbetlerin ilgi odağıydı. Peki ne faydası var bilim insanları? Dünyanın en çok tüketilen içecekler arasında olan çayı farklı yönlerden incelemişler. Ömrü uzatıyor. Kalp damar, bağırsak sağlığını destekliyor. Hatta bilişsel fonksiyonları da güçlendiriyor. Tip 2 diyabeti önlüyor ama tüm bunları yapabilmesi için şekersiz içilmesi gerekiyor. Bugün şekerden uzak bir gün olsun. Hatta bundan sonraki günlerde de şekerden uzak kalmaya çalışalım ki hayatımız daha tatlı olsun. Çayın faydaları bu kadarla da sınırlı değil tabii ki. İçinde bulunan pek çok bileşiğin iltihaplanmayı azalttığı, gevşemeye yardımcı olduğu, kan damarlarını koruduğunu söylemişler. Bu yüzden en az kahve kadar tükettiğimiz çayın da faydası çok hanımlar beyler. Hani onu göz ardı etmiş olmayalım, onu unutmuş gibi davranmayalım. En azından bu sabah da çaydan bahsetmiş olalım.

0: Reklam. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
1: Reklam. Herkese merhaba. Ben Rayna. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana'yla hayatın ritmi devam ediyor.

için ufak tefek hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler var. Bildiğimiz, hepimiz az çok biliyoruz. Artık sosyal medya sayesinde o pratik bilgilere daha fazla ulaşıyoruz. Ya da elimizin altında bulunan sınırsız dünya internet sayesinde, yapay zeka sayesinde çok daha fazla bilgiye ulaşıyoruz. Ama çamaşır makinesinin içine hiç karabiber koydunuz mu? Sonra bizi kaşındırır diye düşünüyorum ama ilginç bir yöntem. Bakalım ne için koyuyorlarmış çamaşır makinesinin içine karabiberi. Özellikle koyu renkli giysilerde kullanıyorlarmış. Koyu renkli giysilerin canlılığını kaybetmemesi için, matlaşmaması, grileşmemesi için kullanıyorlarmış. Yani denenir mi? Sonra yakmasın, hapşırtmasın bizi. Bilmiyorum ki karabiber yıkanıp gider mi? Koyu renklerin canlılığını korumak ve koyu renklilerin ömrünü uzatmak için en pratik yöntemlerden biri yıkama sırasında makineye karabiber eklemekmiş. Ha, makineye bir zarar verir mi, sonra bize bir zarar verir mi, onu artık deneyip göreceğiz. Ama tam dolu bir makine için, çamaşır makinesi için bir çay kaşığı karabiber yeterliymiş. Fazla koymayın. Biraz serpiştirin, bir tutam üzerine karabiber koyup lezzetlendirin siyahlıları diyelim.

Hepimiz aynı şeyden şikayet etmiyor muyuz son yıllarda, son zamanlarda? Hiçbir şeyin eski tadı kalmadı. Nerede o eski yediğimiz meyveler? O kadar lezzetliydi ki. Mesela en çok dikkat ettiğim kayısıların tadı yok. Gerçekten öyle. Yani bildiğim kadarıyla eski kayısılar böyle değillerdi. Yediğiniz pek çok meyvenin, sebzenin eski tadı olmadığından şikayet ediyoruz. Aslında meyve ve sebzelerin aromalarının değiştirildiğini fark ediyoruz. Hiçbiri olduğu gibi değil. Genetiğiyle oynanıyor hepsinin. Gerçi geçtiğimiz günlerde ilginç bir haber okudum. Çilek tadı veren üzüm üretmeye başlamışlar. Şimdi ince kabuğu sebebiyle pazarlarda yaygın değilmiş ama denk gelirse Bronx Seedless üzüm çeşidi görüntüsüyle üzümü aromasıyla çileği andırıyormuş. Peki neden böyle bir şey yapıyorlar? Yani zaten çilek var çilek tadı veren. Üzümden niye çilek tadı alıyoruz? Mesela salatalıktan niye kabak tadı alıyoruz? Böyle deli sorular var bazen aklımıza gelen ama cevabını bulamadığımız. Sizin de son yıllarda böyle tatlı şikayetleriniz varsa aslında sadece damak tadıyla alakalı olmadığını, zamanla biyolojimizi de etkilediğini unutmayın derim. Bulabilirseniz kendi toprağınızda kendi tadı bozulmamış mahsullerinizi tüketmeniz ümidiyle diyeyim. Bugünün de güzel dileği bu olsun.

Hayatın ritmi bu salı gününde de günün 2 saati boyunca yanı başınızdaydı. Yine günün en keyifli haberleriyle hem gündemden uzak hem de haberdar olduk. Bugün de hayatın ritmini yakaladık hep birlikte. Yarın da yine hayatın ritminde buluşacağız bu frekansta. Yine bu saatlerde ben Rana yine burada olacağım. Yarın yine güzel haberlerle görüşmek üzere. Yarın yine gündemden uzak kalabilmek ümidiyle bugününüz güzel geçsin. Radyonuz açık kalsın. Hoşça kalın.

0: Rana'yla hayatın ritmi sona erdi. Sona erdi. Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
2: Radyo Karadeniz.

0: Reklam. Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
1: Reklam. Radyo Karadeniz çalacak.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.
3: Yarım.

Dalga geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

Dalgalar anlatsın seni bana. Kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.
1: Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

Düğümlendi titreyen sesimle sana iyiyim dedim. Kan ağlasa da bu gözlerim ben iyiyim. Her gece sen diye hayaller kursam da ben iyiyim. Ben ne kadar kötü olursam olayım, unutma.

0: Televizyon.
1: Please. Please stop.
2: Townspeople are dying.
3: Is camera here?
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ziyaretçiler Hesaplaşma. Bir süre önce Maya ve erkek arkadaşı Ryan, Amerika kırsalının ücra bir köşesindeki evlerinde maskeli yabancıların vahşi saldırısına uğramıştır. Genç kadın büyük bir şans eseri kurtulmuştur. Ancak olay bununla sınırlı kalmamıştır. Saldırganlar kısa süre sonra kadının tedavi altına alındığı kliniğe kadar gelirler. Hastanenin dar koridorlarında geçen sinir bozucu ve son derece sancılı bir kovalamacının ardından Maya bu korkunç deneyimden de kıl payı kurtulmayı başarır. Yaşadığı bu travmanın ardından Maya maskeli psikopatlarla yüzleşmeye, hem bu kabusa bir son vermeye, hem de görünürde hiçbir sebep olmaksızın kendisine çektirdikleri tüm acıların intikamını almaya karar verir. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Rennie Harlan yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Melanie Petish, Gabriel Basso ve Emma Horvath var. İyi seyirler.
5: After all these years, you're the only one that survived. Why?
0: Cinevision.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaledeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, sabah, öğlen, akşam ve gece. Gece.
4: Yüzüm her şeyi görmüşsün yine. Umutlarını gömmüşsün değil mi? Gönül söyle derdin ne, benle tutuşup küle dönmüşsün.
0: Sadece müzik. En iyi müzik. Sadece müzik, en iyi müzik.
5: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekans.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

dalga geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

çıkışım yok mu kaçışım? Bu son durumarım.

0: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: Okyanus kalpli sevgilim, kalbini dalgalandırma sakın. Ben yolculuğumda, bu hayat denen yolculuğumda, bir tek senin beyaz dişlerinde ezdiğin üzümlere doyamadım, bir de ilkbahar sabahına benzeyen yatağına.

etsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: doğru frekanstasınız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

0: ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekans.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

ceza taşınmaz ki. Ellerin neden böyle buz keser anla, suçlama.

0: Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
3: İçine dert olacak sana bu son bakış. İçine dert olacak hiçbir şey sormayış. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak öyle kal.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana. Kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.